0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası bugün attığı her adımla üretimi büyütmek, ticareti güçlendirmek ve yarının Erzincan'ını kurmak için çalışıyor. Yeşil dönüşüm, lojistik ve afet dayanışması için yeni projeler hazırlanıyor. Sera paketleme ve soğuk hava depoları, yöresel ürünler merkezi, fuar ve kongre merkezi için çalışmalar sürüyor. OSB sosyal tesisleri, meslek okulları ve savunma sanayine yönelik tedarik kanalları da yeni dönem projeleri arasında yer alıyor. Ankara'da Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yararlanacağı otel konseptinde 30 odalı bir misafirhane için çalışmalar sürüyor. Bu hedeflerin ortak adı Erzincan'ın üretimini büyütmek, geleceğine sahip çıkmak. Erzincan hal bilir, işi ehline verir. Ahmet Tanoğlu.
3: Erzincan'ın zorlu kış şartlarını en iyi yine Erzincan'ın üreticisi bilir. Kendi imalathanemizde yerli üretim gücüyle ürettiğimiz çayırlı soba, Erzincan'ın kışına tam dayanıklı çözümler sunuyor. Klasik ve fırınlı kuzine soba imalatımızla, modern, yüksek tasarruflu pelet sobası üretimimizle memleketimizin hizmetindeyiz. Kaliteli sac işçiliği, yüksek ısı verimi ve doğrudan imalattan satış avantajı Erzincan üretiyor, Erzincan'a kazandırıyoruz. Çayırlı Soba, Erzincan'ın yerli gücü, Erzincan'ın ısı markası. İmalatımızı ve modellerimizi yerinde görmek için sizleri atölyemize bekliyoruz. Ve ayrıca her türlü lazer kesim işi yapılır. İletişim 0537 366 0308. Yeni sanayi sitesi No10 Taksim 5.
4: Erzincan

doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil,

ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz yörük mandıradan olsun, afiyetle olsun.

0: Erzincan Radyo Can 95.5.
1: Ey yarın memduhu safa, olasız gam halesinde.

İnsanoğluyla başladı, hepsini gördüm. Çisil çisil yağışlı bir sabah, dünyanın dört yol ağzında durdum. Yerle gök arasına sıkışmış nice yaralı yürek var, bir bir gördüm. Yaşamak için ölenleri, ölmek için yaşayanları gördüm.

yalanın baş köşeye oturtulduğunu, gerçeğin kapı dışarı edildiğini gördüm. Zalimin akıttığı kanı gördüm, aldatılmış kadının gözyaşları.

saraylar gördüm harcı masumların kanından. Ve bu saraylarda sevişenleri gördüm. İpeklere sarılmış, sırmalar takılmış ihaneti gördüm.

Bin derman verseler vermem bu derde, yaram açık kanım çalatma canım. Bin derman verseler vermem bu derde, yaram açık.